0: Rommel. Düşünce bağımlı.
1: Düşünce bağımlı. Yüksek bir...
0: She made this on scene. No one's talking about it. You're about.